şimdiye kadar yoğun bir karanlığın içine düşmüştür. E karanlıkta insan korkar. Manen, ruhen, kalben karanlıkta kalan, Allah'ı unuttuğu için geçmişi karanlık gören, geleceği karanlık gören, Allah'ı unutan geçmişi ve geleceği karanlık görür, kainatı da karanlık görür. Çünkü kainatı aydınlatan Allah'ın güzel isimlerinin tecellileridir. Nasıl ki Cenab-ı Hak gönderdi güneşle önümüzü, dünyamızı aydınlatıyor. Eşyanın fiziki, maddi cihetini görüyoruz. Allah'ın güzel isimleri kainatın manalarını gösteriyor. Geçmiş ve geleceği nurlandırıyor. Ahireti hatırlatıyor. Çünkü Allah'ın güzel isimlerinin her birinin tecellisi ahirete kapı açar. Risale-i Nurlar'da, sözlerde, 10. sözde bab-ı rububiyet, bab-ı kerem, bab-ı hikmet, bab-ı şefkat, bab-ı insaniyet diye başlık açılmıştır. Bab kapı demek. Yani Allah'ın güzel isimleriyle üzerimizde ve kainatta tecelli eden fiiller ahireti gösterir. Ahirete kapı açar. Nimetlerde, nimetler aynalarında Allah'ın güzel isimlerinin yansımalarını şükretmeyerek göremeyen insan kainatı, geçmişi, geleceği karanlık görür. Daha dünyada manevi cehenneme kim düşer? Şükretmeyenler. Onun için şükretmeyenler adım adım dünyaya geldiklerine pişman olurlar. Dünyaya geldiklerine sevinemezler. Artık o sevinme kabiliyetleri körelir. Eğer bir mümin şükretmezse, şükretmenin en cami olan, en kapsamlı şükür olan namazını ihmal ederse, mümin için tehlike ne? Nimetlerin önce kıymetini görememek. Nimetlerin kıymetini gören, hisseden şükreder. Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı halde, nimetlerin Allah tarafından gönderildiğini kabul ve tasdik ettiği halde, şükretmezse insan, mümin, şükretmenin en kapsamlı şekli olan namazını ihmal ederse, bu ne manaya gelir? Nimetlerin kıymetini görmüyor demektir. Yani suyu görünce suyun mucize olduğunu hatırlamıyor demektir. Meyveyi görünce meyvenin kainat kadar kıymetli olduğunu göremiyor demektir. Meyvenin gerçek değerinin 10 lira 5 lira olduğunu zannediyor demektir. Meyvenin gerçek değeri 10 lira 5 lira 50 lira 100 lira değildir. Hesaplanamaz. Meyvenin gerçek değerinin hesaplanamayacağına şükredenler şahittir. Çünkü her bir meyve kainattan süzülmüş bir damladır. Ve o meyvede Allah'ın iltifatı görünür, ikramı, ihsanı görünür, muhabbeti görünür. Onun için gerçek değeri hesaplanamaz. Fakat ya şükretmeyen? O meyvelerin, o sebzelerin, o nimetlerin, o gençlik nimetinin kıymetini görmemiş oluyor. Dolayısıyla onları kötü kullanıyor. Demek ki şükrederek Allah'ı hatırlamayan, şükrederek dünyada faydalandığı bütün nimetlerin, ebedi cennet nimetlerinin numuneleri, örnekleri, hatırlatıcıları olduğunu bilmeyen insan nimetleri sırf dünya için kullanmaya başlar. Bu da o nimetlere zulmetmektir. Gençlik nimetini göz, kulak, el, ayak, heyecan, merak, şevk gibi telefon, araba, eşya, bütün nimetleri nefsin emrine vererek nefsin arzu ettiği istikamette sırf dünya için kullanan o nimetlere zulmediyordur, o nimetleri israf ediyordur. Elmas alabileceği parayla cam alan bir insan o parayı israf etmiş olmuyor mu? Elmas burada ahireti temsil ediyor. Bel tu'sirun el hayate dünya vel ahiretu hayrun ebka ayetini hatırlayalım Ala suresinde. Neden dünyayı tercih ediyorsunuz? Ahiret ebedidir, hayırlıdır, sonsuzdur. Fakat ahireti hatırlamak için şükretmek lazım. Şükretmeyen yüzünü dünyaya çevirir. Yüzünü dünyaya çevirdiği için şükretmiyor. O zaman da nimetleri israf ediyor. Bütün kabiliyetlerini ve faydalandığı nimetleri, arabasını, telefonunu, internetini şükretmeyen, cenneti hatırlamayan sırf dünya için kullanmaya. Öncelikle dünya için kullanmaya, şükretmeye yönelmezse tamamen dünya için kullanmaya doğru yuvarlanır gider. O zaman da ebedi cennete hazırlanmaya vesile olacak o nimetler sırf dünya için kullanıldığından israf edilmiş olur. Sırf dünya için kullanıldığında o insan dünyayı da kazanamaz. Evet, bütün kabiliyetlerini,
parasını, eşyasını sırf dünya için kullanan dünyayı da kazanamaz deyince aklınıza, aklımıza şu soru gelebilir. Kazananlar var. Yok işte. Yok. Hasret dünya ve ahire. Yüzünü dünyaya çeviren dünyada kazandıkça da kaybediyor. Benim tercihimi söyleyeyim. Kazandıkça kaybetmek daha yıkıcıdır. Daha yakıcıdır. İnsanın hayallerini tüketir. Yani yüzünü dünyaya çevirdiği halde şükretmediği için Allah'ın verdiği nimetleri ahiretle irtibatlı kullanmayanlar, sırf dünya için yaratılmış gibi gençliğini ve bütün nimetleri dünya için kullananlar, nefsinin arzu ettiği manada dahi dünyayı da kazanamayabilirler, kaybettiler. Nefsinin arzu ettiği bazı imkanlara kavuşabilirler. Fakat kavuştuğu nimetler onların azabını arttırır. Tevbe suresinin 55. ayetini okumanızı bu vesileyle teklif ediyorum. Tevbe suresi 55. ayet. Allah'ı bilmeyen, ahidi bilmeyen, Allah'a ibadet etmeyenler ne kazanmışsa hepsi başına bela olur. Risale-i Nur'da mektubatta 6. mektupta bir alimin, daha evvelki asıllarda yaşayan bir alimin bir ifadesi naklediliyor. Orada üstad dediği zaman kendi kanaatini de arz edip paylaşıyor. Şöyle, Allah'ı bulmayan hiçbir şeyi bulamaz. Şöyle biraz daha geriden geleyim. Allah'ı bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi kazanır? Allah'ı bulmayan hiçbir şeyi bulamaz. Bulduğu her şey başına bela olur. İşte insanın bulduğu şeyin başına bela olması daha yakıcı bir ateştir. Çünkü geleceğe dair hayalleri kalmaz. Şunu da elde edersem mutlu olacağım diyememeye başlar. Bu insanın adım adım kendisini manen idam etmesidir. Çok yazık olur. Demek ki şükretmemek insanın kendisine zulmetmesidir. Nefes almamak gibidir benim anlayabildiğim. Namaz kılmamak şükrün en kapsamlısı. Şükrün diğer çeşitlerini elinden geldiği kadar yaşamaya çalışmamak ruhen nefes alamamaktır. Çünkü şükretmeyen Allah'ı unutur, ahireti unutur. Sırf dünya için yaratıldığını zanneder. Sırf dünya için yaratıldığını zannederek o şekilde yaşamak da baki aleme rapt edilen ve ancak baki alemi ve baki olan Cenab-ı Hakk'ı hatırlamakla nefes alan ruhun şükretmeyince nefes alamaması hali olur. Nefes alamamak ne demek? Nefes alamamak ne demek? Bedenin nefes alamaması. Para gelebileceğini koronavirüs

Şükrümüzü hatırlatan nedir? Şükürdür. Şükür deyince aklımıza ne gelmeli? Başta namaz gelmeli. Hadis-i şeriflerde bize hatırlatıldığı gibi. Şükrün çeşitleri var. En cami ve firisti umumiyesi namazdır. Yani şükreden namazına dikkat edendir. Namazına dikkat eden şükrün diğer çeşitlerine de yürüyendir. Hayatında şu anda faal olarak şükrün bazı çeşitleri görünmüyorsa bile namazını kılan yavaş yavaş o diğer şükür çeşitlerine doğru da yürüyüş halindedir. Neden? Çünkü namazın içinde şükrün bütün çeşitlerinin çekirdekleri var da onun için. Şunu demek istiyorum.

Nihoramlara. Nihoramlara. Yalala walmuwa. Mama, mumbu niwa. Yawularamlara.